çiftesindik kararıyım. Aradığına bir maddan büyütmek destemeye kalıp, atayı kıhan sobrayı kılca bıkalı mükül kıbrağı diye diye kukmuktan mükül kıbrağı santa. Monalik, Prabhu Gavgar.